0: Evet, bence de daha iyi.
1: Evet efendim.
0: Can you show us an
1: Evet efendim. Evet efendim.